yere kuracağım fenomeni seni. Ne oldu? Böyle yere keyri fayi uyuyla da cahsar bağımı gireceğiz. Mahpuzi bağma mahfese bağma ma bağma buyurun. Bu da bağımını böyle vardı gayanın. Fadde bağımını böyle nendini böyle vardı.

Barbirabı zilabı çakla lütfüllerle ünlülerdi bunu. Ölür ve Rasulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Jalallah kalau kau kalah, ufudro bismillahi wa taala bilalamin. Sutekewuni.